0: İyi geceler. Ahbap Derneği soruşturmasında 16 Temmuz Perşembe günü 14 kişi tutuklandı. Bu grup arasında 2025'te gözaltına alınmış ve ifade vermiş olan Haluk Levent yer alıyor. Tutuklamalar soruşturma kapsamında toplanan delillerin yeterli görülmesi üzerine gerçekleşti. Bu gelişme, dernek üyelerinin kamuoyunda oluşturduğu etkinin ve kamu kurumlarıyla ilişkilerinin derinliğini gösteriyordu onu. Vatandaşlar bu tür soruşturmaların adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini beklemektedir. Bu tutuklamalar dernek üyelerinin kamu kurumlarıyla kurduğu ilişkilerin ve etkilerinin bir göstergesi olabilirken, aynı zamanda Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının yasal sınırlar içinde faaliyet göstermesinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Mahkeme süreçlerinin tarafsız ve şeffaf olması, hem kurumun hem de vatandaşın güvenini sağlamada kritik bir rol oynuyordu. Bu tür gelişmeler, sivil toplumun yasal çerçevede özgürce çalışabilmesi için yargı sisteminin bağımsızlığını test ediyor. Bu tür soruşturmalar, sivil toplumun bağımsızlığını koruyabilmek için yargı sisteminin etkinliğini ve tarafsızlığını test ederken, aynı zamanda medya ve toplumun denetleyici rolünü de ortaya koyar. Derneklerin yasal sınırlar içinde faaliyet göstermesi gereken bir anayasa ilkesi olduğu düşünülürken, kamuoyunun bu süreçleri kritik gözle izlemesi, adil yargılanma hakkının teminatı açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu tür gelişmelerin sonucu, toplumun denetleyici rolünün etkinliğini gösterirken, şimdilik bu kadar.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin, üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Luhu. Okay, you need to handle the traffic update for Istanbul, Ankara, and Izmir as per the user's request. Let me start by breaking down the information provided. The user wants a congest neutral report with specific details on traffic jams, roadworks, and closures. First, the greeting is İyiler followed by the program name, Istanbul Trafiği. It should make sure to start with that. Then, for each city, you need to mention the key areas affected. For Istanbul, there's a jam on Hekimsuyu Caddesi, leading to Habibler Hazdal Yolu, and several roadworks on different streets. You should note the impact of these roadworks and suggest alternative routes if possible. Ankara has roadworks on multiple streets and some unknown issues. You need to mention the road closures and maybe suggest avoiding those areas. Izmir has several road closures, which are more severe. You should highlight the closed roads and possible detours. You need to keep each city's section brief, but informative. Use the specific street name is provided. Avoid any personal opinions or additional information not in the data. Also, make sure the language is simpler and direct, suitable for a radio broadcast. Check for any typos or formatting issues. Ensure that the response is in Turkish and follows all the user's guidelines strictly. İyi geceler. İstanbul'da Hekimsuyu Caddesi'nin Habibler Hastal yoluna geçişi yoğun tıkanıklık yaşamaktadır. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Ferhat Paşa Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları sebebiyle alternatif olarak Bahçeli Evler veya Tavşanlı yoluna yönlendirilmeli. Ankara'da Tansel Sokak ve Akten Caddesi'nde devam eden inşaatlar nedeniyle Söğütlü Çeşme ve Kızılay mevkileri etrafında bekleme yaşanıyor. İzmir'de Yeşil Camii Sokak ve Dalya Sokak'ta tamamen kapanıklık olduğu için Karşıyaka yönüne geçiş için Sakarya Caddesi'nde dolaşımın yoğun olduğu bildiriliyor. İstanbul'da yoğunlukların artması hafta sonu seyahatlerinde beklenen uzun bekleme sürelerine neden oluyordu. Ankara'daki yol çalışmaları şehir içi ulaşımı etkilerken yerel yönetimlerden detaylı bilgi istemeleri bekleniyor. İzmir'de tam kapanıklıklar mevcut ulaşım ağının daralmasına ve alternatif rotaların yoğunlaşmasına yol açıyor. Tüm şehirlerdeki sorunlar, planlı ulaşım yönetimi ve halka açık bilgilendirme ile azaltılabilir. Şimdilik bu kadar canım. Daha sonra görüşelim.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Ambarlı Dere Yolu ve Varnalı Sokak arasında 1 dakikalık gecikme yaşanıyor. İstanbul Çevre Yolu, Eseksen ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerindeki bakım çalışmaları alternatif rotaların tercih edilmesini gerektiriyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Akden Caddesi etrafında trafik yoğunluğu artarken İzmir'de Sakarya Caddesi ve Dalya Sokak tamamen kapalı gar. Ulaşım için alternatif yolların bilinmesi önem arz ediyor. İstanbul'daki bakım çalışmaları şehir içi ulaşımı derinden etkilerken alternatif rotaların bilinmesi sadece sürücüleri değil, şehir planlamasını da test ediyor. Trafik yoğunluklarının arttığı bölgelerde akıllı ulaşım sistemlerinin eksikliği hem zaman kaybına hem de çevresel etkilere neden oluyor. Bu durum kentlerin kara ve beyaz ışık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaya zorluyor. Şimdilik bu kadar Joe. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece 1/3'ü. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com.

0: İyi sabahlardı. Arjantin milli futbol takımı 14 Temmuz'da İngiltere'ye karşı kazandığı Dünya Kupası yarı finalinde Falkland Adaları'nın İngiltere'ye ait olduğuna dair iddiaları destekleyen bir pankartla kutlama yaptı. FIFA bu eylem nedeniyle Arjantin'le 2027'de düzenlenecek olan bir Dünya Kupası maçında adaylık süresi boyunca ekstra bir ceza uygulamayı değerlendirmektedir. Falkland Adaları, 1833'ten beri İngiltere'nin kontrolünde olmasına rağmen Arjantin, adaların egemenliği üzerindeki iddiaları 2014'ten beri devam etmekte. Bu gelişme, sporun siyasi bir araç olarak kullanılmasının bir örneğini gösteriyor. Bu durum, sporun sadece rekabet ve eğlence değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde güçlü bir iletişim aracı olarak da işlev gördüğünü bir kez daha gösteriyor. FIFA'nın bu tür eylemleri cezalandırmaya çalışması, kurumun siyasi meselelerde nötr kalmaya çalıştığını ama aynı zamanda tarihi iddiaların saygınlığını da korumaya çalıştığını gösterir. Arjantin'in bu tavrı, uluslararası hukukta egemenlik iddialarının sadece diplomatik değil, kültürel ve toplumsal alanlarda da yansıdığına dair bir örnek teşkil ediyor. Bu olay, sporun uluslararası ilişkilerde ne kadar güçlü bir araç olabileceğini gösterirken, aynı zamanda sporcu ve kulüp yöneticilerinin siyasi sembollerle ilgili karar alırken dikkat etmesi gereken hassasiyeti de vurguluyor. FIFA'nın bu tür eylemleri değerlendirmesi, sporun nötr olması gereken bir platform olduğunun teyidi olurken, tarihi iddiaların küresel alanda nasıl bir etki yaratabileceğini gözler önüne seriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. Dokuz falcı, dokuz kişilik, geleceğinizi duymanın dokuz farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da kapalı bir gökyüzü, 22 derece hava, %100 nem. Şemsiyeyi yanınızda taşıyın çünkü gökyüzü biraz korkak. Ankara 29 derece gibi hissediliyor ama biraz daha serin. İzmir ise 21 derece, havası nefes alır gibi. Deniz kenarına yürüyüş yapmak için bu hava harika da. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi sabahlar. Dıla. İstanbul'da Hekimsuyu Caddesi'nde yoğun tıkanıklık yaşanıyor. Habibler Hazdal yolu alternatif olarak değerlendirilmeli. Ankara'da Tansel Sokak'ta yol yapımı nedeniyle Tansel Sokak ile Bilinç Sokak arası tek yönlendirme uygulanıyor. İzmir'de Yeşil Camii Sokak ile Sakarya Caddesi arası kapanmış, Dalya Sokak'tan Fulya Sokak'a geçiş sağlanamıyor. İstanbul çevre yolunda baraj yoluna geçişte beklenmedik gecikmeler yaşanıyor. İstanbul'daki tıkanıklıklar, alternatif yolların da kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle kentsel ulaşım sistemlerinin yetersizliğini gösteriyor Gülno. Bu tür yoğunluklar hem sürücülerin hem de kamu taşımacılığına daha fazla baskı oluşturuyor. Aynı zamanda yol yapımı ve kapanıklıkların yoğun olduğu bölgelerde şehir planlamasının kentsel dönüşüm ihtiyacına nasıl yanıt vereceği merak konusu. Şimdilik bu kadar duyarlı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi sabahlar. İyi sabahlar. Eski Bakan Mehmet Özasekin'in restoran açılışında yoksullara yönelik bir tavsiyede bulunması, ekonomik eşitsizliklerin gündemi tekrar gündeme getirdi. Geçen yıl 20,43 TL olan bir USD'de şu an 9,83 TL seviyesinde. Bu düşüş ithalat maliyetlerini azaltırken enflasyonun 2026'da %14,7 seviyesinde olması gıda fiyatlarında ani artışlara neden oldu. Et fiyatlarında %35'lik artışla 1 kilogram kırmızı etin 54 TL'ye ulaşması sosyal yardım alanların temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdı. Bu bağlamda yoksulların tüketim gücüne dikkat çekmek, ekonomik politikaların toplumsal etkisini gösteriyor. Eski Bakan Mehmet Özasekin'in yoksullara yönelik uyarısı, ekonomik eşitsizliklerin devam ettiğini gösterirken, enerji politikalarındaki dönüşüm yeni bir boyut ekliyor. Suudilerin güneş enerjisi için 30 yıllık alım garantisi sunarken, nükleer yatırımlara vergi teşvikiyle özen gösteriliyor. Türkiye'de elektrik üretimi maliyeti 2023'te 75 kuruş kilowatt iken nükleer enerji maliyeti bu rakamın yarısına düşebilir. Bu durum bir aileye aylık 150 TL tasarrufsa sosyal yardım alanların elektrik faturalarında ciddi bir azalmaya neden olur. Bu analizle ekonomik ve enerji politikalarının toplumsal etkilerini birlikte değerlendirmiş olduk. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi sabahlar. 24 Haziran'daki depremde Türk İnşaat Şirketi Sunma'nın inşa ettiği 196 sosyal konutun çoğu çöktü veya ağır hasar gördü. Şirket, inşaat sırasında Venezuela mevzuatına uyulduğunu açıkladı. Ancak çökmelerin sebebi, zeminin depreme dayanıklılığı ve inşaat kalitesi hakkında tartışmaları tetikledi. Venezuela'nın altyapı güvenliği ve uluslararası yatırımcıların güveni açısından kritik bir olay. Bu olay, yerel mevzuatın yeterli olup olmadığını tartışmaya zemin hazırlarken, uluslararası inşaat standartlarının uygulanmadığına dair endişeleri arttırdı. Sunma'nın Venezuela'daki projeleri hem yerel hem de küresel yatırımcılar için riskli bir örnektir. Çünkü zemin analizlerinin eksikliği, inşaat süresindeki teknik denetim eksiklikleri veya malzeme kalitesi gibi unsurlar, yasa dışı olmasa da güvenilirlik açısından ciddi sorunlara yol açabilir. Bu olay, uluslararası inşaat projelerinde sadece yerel mevzuata uygunluk değil, aynı zamanda şirketlerin kendi güvenlik standartlarını nasıl uyguladığına dair bir ışık tutuyor. Sunma'nın Venezuela'daki projelerinde şirketin kendi teknik denetim sistemleri ve malzeme kalite kontrol süreçleri yasa dışı olmasa da yerel koşullara göre yeterli olmayabilir. Bu durum hem yerel halk hem de yatırımcılar için yasa dışı olmasa da yasalara uygun ifadelerinin güvenlik açısından hüsran yaratabileceğini gösteriyor. Şimdilik bu kadar Ceardo. Konuyu detaylı incelemeye devam edeceğiz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzeri askeri personelin yıllık sağlık kontrollerine testosteron eksikliği taraması eklenmesini duyurdu. Bu uygulama, erkek askerlerin fiziksel performans ve psikolojik dayanıklılığını artırarak savaş kapasitesini korumayı amaçlıyor. Testosteron seviyeleri düşük askerlerin tedavi veya askerden çıkarılması ihtimali var. Bu adım, ABD ordusunun modernizasyonu ve sağlık standartlarını yükseltme hedeflerini yansıtır. Vatandaşlar, bu politikanın askeri bütçeye ve sağlık hizmetlerine nasıl yansıyacağını yakından takip etmeli. Bu uygulama, askerlerin kişisel sağlık verilerinin daha fazla devlet kontrolüne girmesini beraberinde getiriyor. Testosteron seviyeleri, sadece fiziksel performans değil, aynı zamanda erkeklik kimliği ve toplumsal beklentilerle ilişkilendirilebilecek bir kriter olma riski taşıyor. Sağlık politikalarının sadece fiziksel kapasiteyi değil, aynı zamanda bireysel özgürlükleri de dengeli şekilde koruyup koruyamayacağını göz ardı etmek kolay değil. Bu politika, tıbbi verilerin askeri amaçlarla kullanılmasının etik sınırlarını tartışmamızı gerektiriyor. Testosteron seviyelerinin sadece fiziksel performansla değil, psikolojik ve duygusal sağlık üzerindeki etkileri de dikkate alınmamış olabilir. Ayrıca bu uygulamanın erkeklik normları ve cinsiyet rolleriyle ilgili toplumsal beklentileri askeri kurumlarda daha da derinleştirmesi mümkün. Sağlık kontrollerinin tarafsız ve bilimsel bir temele dayanması, bu tür politikaların insan haklarına zarar vermemesi açısından kritik. Bu tartışmaların devamını yakından takip edeceğiz. Şimdilik bu kadarca.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Günaydın. Z kuşağı kariyerlerinde 10 yılda 10 kez iş değiştirmekle öne çıkıyor. Bu trend, Lily Padding adını aldı. Gençlerin uzun vadeli iş bağlamaları yerine, becerilerini artırmak ve sektörel ilerlemeler yapmak için sıklıkla iş değiştirmeleri nedeniyle. 2025 verilerine göre 25-34 yaş arası nüfusun %38'inde 5 yılda 3'ten fazla iş geçmişi var. Bu durum, iş piyasasının esnekliği ve şirketlerin yetenek odaklı stratejilere geçişini hızlandırıyor. Bu davranış, çalışanların kişisel gelişim odaklı bir yaklaşımla iş hayatına dahil olmalarını sağlarken, şirketlerin ise sürekli yenilenen yeteneklerle rekabet edebilmesi için esnek yapısına sahip olmalarını zorunlu kılıyor. Özellikle dijital dönüm ve otomasyonun etkisiyle işlerin yaşam süresi kısalırken, çalışanların sektörel ve iş içi becerilerini hızla güncellemeleri gerekiyor. Bu durum, hem bireysel kariyer planlamasında hem de kurumsal eğitim stratejilerinde derin değişimler tetikliyor. Bu trendin bir diğer etkisi, geleneksel iş modellerinin yerini çok işçilik, multi-hiring ve projeye dayalı çalışmalara bırakması. Örneğin bir yazılımcı hem bir finans şirketi hem de bir sosyal girişimde kısa süreli görev yapabilirken, bu da işverenlerin yetenek kütüphanesi oluşturarak projelere ihtiyaç duyduğunda hızlıca insan gücü bulmalarını sağlıyor. Ancak bu esneklik çalışanların uzun vadeli kararlılık beklentilerini de değiştirebiliyor. Çünkü bir firma ile 1-2 yıllık bağ kurmak, eski nesil iş ilişkilerine göre artık riskli bir yatırım gibi görülüyor. Bu esneklik hem birey hem de kurumlar için yeni beklentiler yaratıyor. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da parçalı bulutlar, deniz huzuru ve 23 dereceli sabahın huzurunu yaşayabilirsin. Ankara'nın serinliği, İzmir'in güneşli anları. Her iki şehirde de hava 23 ve 18 derece ile farklı yollar izliyor. İzmir'de hafif esen rüzgar yürüyüşlerinizi daha keyifli hale getiriyor. Şimdilik bu kadar. Hava huzuruyla birlikte müzikle buluşalım.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık, Çamlıca girişi Konuş ile Düz Bağlantı yolu arasında devam ediyor. Yaklaşık 9 dakikalık gecikme yaşanıyor. Ankara'da Volkan Sokak ve Kaşif Hoca Caddesi bağlantılarında 4 dakikalık beklemeler meydana geliyor. İzmir'de ise İzmir-Çeşme Otoyolu, E-881 ve Ali Rıza Avni Bulvarı yoğunluğu arttı. Alternatif güzergahlar için metro ve tramvay sistemlerine yönelmek en etkili çözüm. İstanbul'daki yoğunlukta çevre kirliliğinin artması ve yolcu taşımacılığına olan bağımlılığın sürdürülebilir olmaması dikkat çekiyor. Alternatif olarak metro sisteminin saatte 20 bin kişi taşıma kapasitesiyle şehir içi hareketliliği azaltabileceğini unutmadan, sürücülerin GPS uygulamaları üzerinden en az emisyon yaratan rotaları seçmeleri öneriliyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Günaydın, hava durumuyla sizleri selamlıyorum. İstanbul'da parçalı bulutlar gökyüzünü kaplamaya başlamış. 23 derece hissettiriyor ama nem yüzdesi 100, hava sanki bir taşın altına sıkışmış gibi. Ankara'nın hava ise daha sessiz, 19 derece ile kahvaltı için ideal. Rüzgar hafif esiyor, kahve fincanını dışarıda tutabilirsin. İzmir ise sıcaklıkla kovalamaca oynuyor. 25 derece ile deniz hattından gelen hafif bir rüzgar, yürüyüş için mükemmel bir ortam sunuyor. Şimdilik bu kadar. Müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: Günaydın. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu ve İ5 yan yolunda 14 dakika gecikme ile yaşanıyor. 14 dakika gecikme. Alternatif olarak İ5 ana yol veya Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden seyahat etmek öneriliyor. Ankara'da Sarayönü Sokak ve Kordonboy Caddesi'nde 4 dakikalık gecikmeler var. İvedik Caddesi'ni tercih etmek alternatif olabilir. İzmir'de Nur Sultan Hazarbeyev Caddesi'nde 5 dakika gecikme yaşanıyor. Mürsel Pasa Bulvarı üzerinden geçmek daha hızlı olabilir. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, iş yerlerine ve marketlere ulaşımı zorlaştığı anlamına gelirken, alternatif rotaların önerilmesi, şehir planlamasında kesişen yol ağına olan güveni gösteriyor. Ankara'da 4 dakikalık gecikmeler, hafta sonu trafiğinin dengelenemediğini, İzmir'de ise tek bir caddenin etrafında yoğunluğun hissedildiği görülüyor. Bu, şehirlerde ulaşımın tek bir yöne bağımlı kalmasıyla ilgili planlama zorluklarını gösteriyor. Şehirlerdeki ulaşım zorlukları, planlama ve alternatif rotaların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık E5 yolunun yan yol bağlantısında yaklaşık 13 dakikalık gecikme ile yaşanıyor. Gülsuyu kavşağında 11 dakikalık bekleme yaşanırken Kuzey Marmara otoyolunda 6 dakikalık gecikme kaydediliyor. Ankara'da Fatih Köprüsü'nde 8 dakikalık tıkanıklık ve Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda 4 dakika beklemek gerekiyor. İzmir'de Exit 9'u ile Exit 15'i arası 4 dakikalık gecikme yaşanıyor. Alternatif rotalar için yan yol, Kozyatağı bağlantı yolu ve Talatpaşa Bulvarı'na yönelik. İstanbul ve diğer şehirlerdeki tıkanıklıklar, günlük yaşamın önemli bir kısmını etkilerken, ulaşımın verimliliği konusunda planlama eksiklikleri ve alternatif rotaların yetersizliği dikkat çekiyor. Uzun süreli gecikmeler hem ekonomik kayıplara hem de çevresel etkilere neden olabiliyor. Bu nedenle, kamu taşımacılığına olan güvenin artırılması ve akıllı trafik yönetimi sistemlerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Trafik planlamasındaki eksikliklerin ve alternatif rotaların yetersizliğinin hem ekonomik hem de çevresel sorunlara yol açabileceğini vurgulamak istedim. Akıllı trafik sistemleri ve güvenilir kamu taşımacılığına yatırım, kentlerin verimliliğini artıracak. Şimdilik bu kadar Jay.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: Nem 26, rüzgar hafifçe esiyor. Şemsiyeyi masada bırakın. Hava zaten size sarılıyor. Ankara 22 derece, hafifçe soğuk bir nefes gibi. 22 derece 22 hissedilen açık bir gökyüzü yürüyüş için ideal. İzmir'de ise 28 derece 23 hissedilen rüzgar 25 saniyede 3 metre, deniz hattında bir esinti. Biraz hissedilir ama yine de keyifli bir sıcaklık. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da E5 yolu yan yol bağlantısında 12 dakika gecikme yaşanıyor. Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu arasında 11 dakika, Mercan Caddesi ile Ankara Caddesi arasında 9 dakika bekleniyor. Ankara'da Şehit Ömer, Halis Demir Bulvarı çıkışında 7 dakika, İzmir'de Altınyol Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde 5 dakika gecikme sürüyor. Alternatif güzergahlar için harita uygulamalarını takip etmenizi öneriliyor. Gecikmelerin günlük yaşamda etkileri, özellikle iş yerlerine ve okullara ulaşım açısından belirgin. Alternatif rotaların yanı sıra, akıllı trafik sistemlerinin yoğunlukları dengelerken etkili olabileceğini gösteren örnekler, şehirlerin modernleşmesinde kilit bir unsur. Uygulamaların anlık verileri, sürücülerin karar verme süresini kısaltıyor. Ancak kalıcı çözümler için planlama ve altyapı yatırımları da eşit önem taşır. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler. Arama Kurtarma Derneği AKUT, kurucularından Nasuh Mahruki, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı aldı. Mahruki, 2026 yılında Cumhurbaşkanlığı Başkent Savcılığı tarafından yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında karar verildi. Paylaşımları, darbe girişiminin ardından başlatılan yasal süreçlerin bir parçası olarak eleştirilirken, bu durum Türkiye'de ifade özgürlüğü ve yasal disiplin arasında dengenin nasıl korunacağına dair tartışmaları tekrar alevlendi. Vatandaşlar, bu tür kararların hem toplumsal hukukun üstünlüğünü hem de düşünce özgürlüğünü nasıl dengede tutacağı konusunda farklı görüşler dile getiriyor. Bu durum, sivil toplum kuruluşlarının ifade özgürlüğüne dair korkularını artırmakla birlikte, yargı bağımsızlığının ve kamuoyunun denetimindeki rollerin sınırlarını da sorgulamaya zorlar. Mahruki'nin durumu, yasal süreçlerin sadece suçlulukla değil, toplumsal diyalogun da parçası olabileceğini gösteren bir paradigma değişimine işaret edebilir. Aynı zamanda uluslararası toplumun bu tür kararlara dikkatle bakması, Türkiye'nin insan hakları standartlarına uyumunu tekrar değerlendirmeye zorlar. Bu tür kararlar, uluslararası toplumun Türkiye'nin hukuk devleti anlayışına dair değerlendirmelerini doğrudan etkileyebilir. Özellikle Avrupa Birliği'nin insan hakları standartlarına uyum sürecinde bu tür uygulamaların bir kırmızı çizgi olarak algılanması, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini derinden etkileyebilir. Ayrıca, sivil toplumun yasal süreçlere aktif katılması, hem demokratik dengeyi hem de toplumsal diyalogun kalitesini artırma potansiyeline sahiptir. Bu tür tartışmalar, Türkiye'nin hukuk devleti yolunda ilerleme hızını ve toplumsal diyalogun kalitesini doğrudan şekillendiriyordu. Şimdilik bu kadarca.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İyi günler, diye. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun trafik ve önemli gecikmeler yaşanıyor. İstanbul'da Hekim Suyu Caddesi'nden Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 11 dakika gecikme yaşanırken, Ankara'da Sinan Caddesi ve Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda 4 dakika, İzmir'de Fevzi Paşa Bulvarı'nda 4 dakika gecikme kaydedildi. Alternatif güzergahlar olarak İstanbul'da Eski Edirne Asfaltı ve İzmir'de İzmir Çevre Yolu E87 öneriliyor. Trafik yoğunluklarının artması, şehirlerin sürdürülebilirliği ve halk sağlığı açısından ciddi sorunlar yaratabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan gecikmeler hem yolcu hem de ticari taşımacılıkta ekonomik kayıplara neden olabilirken, yoğun araç hareketliliği hava kirliliğini artırarak uzun vadede sağlık risklerini de artırabilir. Bu durum, şehir planlamasında alternatif ulaşım sistemlerine daha fazla yatırım yapılması ve akıllı trafik yönetimi çözümlerinin öncelikli hale getirilmesi gerektiğini gösteriyor. Trafik sorunları hem ekonomik hem de sağlık açısından derinlemesine analiz gerektiren bir konu. Şehir planlamasında sürdürülebilir ulaşım çözümleri öncelikli hale getirilmelidir. Şimdilik bu kadar Cacı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da yoğunluk, Hekim Suyu Caddesi'nin Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 12 dakikalık gecikmeyle devam ediyor. Ankara'da Dalboy Caddesi'nde 5 dakikalık tıkanıklık yaşanırken, İzmir'de Altınyol Caddesi'nde 3 dakikalık birikim gözlemleniyor. İstanbul'da en uzun gecikme, Yemişli Bahçe Sokak'tan Hallas Kargazi Caddesi'ne geçişteki 6 dakika. Alternatif rotaları kullanarak zaman kaybını azaltmak mümkün. Trafik verileri şehirler arası ulaşımın etkinliğini doğrudan etkiliyor. Şehirler arası ulaşımın etkinliği, sadece anlık gecikmelerle değil, uzun vadeli planlama ve altyapı yatırımlarıyla da doğrudan ilişkilidir. İstanbul'da Yemişli Bahçe Sokak'taki gecikme gibi durumlar, yoğun nüfus ve ulaşım ihtiyacının mevcut altyapı kapasitesiyle uyumsuzluğunu gösteriyordu. Bu tür noktalarda ulaşım yoğunluğunu azaltmak için metro ve havaalanı bağlantılarının geliştirilmesi gibi yatırımların önemi artıyor. Trafik verilerinin sadece sürücüler için değil, şehir planlayıcıları için de stratejik bir kaynak olması gerekir. Şehir planlamasında veri analizi gibi temel unsurlar, ulaşımın etkinliğini artırmada kilit rol oynuyor. Şimdilik bu kadarcayı.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: L. Okay, you need to address the user's query about the economic news regarding Istanbul's migration trends in 2025 first. I should start with the greeting as specified, iyi günler, and introduce the topic. The user wants a concise analysis focusing on the migration data, linking it to economic indicators like TL exchange rates, inflation, interest rates, and price changes. Ini must use specific numbers and explain the impact on citizens' pockets with concrete examples. Avoid generalizations and keep the response in Turkish within 5-8 sentences. Also, ensure not to mention any other topics or invite guests. Let me check the key points again. The migration data from 2024 to 2025, economic factors, and the effect on the public. Need to make sure each sentence adds new information without repetition. Use terms like dolardaki değer kaybı or kira artışları to illustrate the impact. Avoid any markdown and keep the language simple yet professional. Alright, time to structure the response accordingly. İyi günler. İstanbul, 2025'te 125 bin kişiyle net göç verirken, 2024'te bu sayı 150 bin civarında. Bu durum Türkiye'nin dışarıya göç verme trendinin sürdüğünü gösteriyor. Aynı dönemde TL, AB dolarına karşı %15 değer kaybetti ve enflasyon %20'nin üzerine çıktı. Bu da kira ve yaşam maliyetlerinde %10-15 artışa neden oldu. Özellikle maaşlarla kira arasındaki dengenin bozulması, vatandaşın en çok hissedebileceği bir et. Ekonomik göçün artması, yerel piyasalarda iş gücü sıkışmasına ve hizmet maliyetlerinin artmasına yol açıyor. İyi günler de. İstanbul, 2025'te 125 bin kişiyle net göç verirken, 2024'te bu sayı 150 bin civarındaydı. Bu durum, Türkiye'nin dışarıya göç verme trendinin sürdüğünü gösteriyor. Aynı dönemde TL, AB dolarına karşı %15 değer kaybetti ve enflasyon %20'nin üzerine çıktı. Bu da kira ve yaşam maliyetlerinde %10-15 artışa neden oldu. Özellikle maaşlarla kira arasındaki dengenin bozulması, vatandaşın en çok hissedebileceği bir etki. Ekonomik göçün artması, yerel piyasalarda iş gücü sıkışmasına ve hizmet maliyetlerinin artmasına yol açıyor. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da açık bir hava, 26 derece, nem %66, hafif bir rüzgar. Gecenin serinliğini hissedebilirsin. Ankara'da da 26 derece ama burada nem daha az, hava daha temiz. İzmir'de ise 32 derece, havanın kuraklığı hissediliyor. Rüzgar biraz kuvvetli ama dışarı çıkmak için güzel bir fırsat. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüşmelerin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz açıklamasında bulundu. Türkiye'nin Karadeniz stratejik hattı üzerindeki çıkarları ve enerji nakil yollarının güvenliği bu açıklama ile vurgulanmış oldu. Savaşın denizlere taşınması, Türkiye'nin hem enerji hem de ticaret altyapısına ciddi riskler yaratabilir. Bakan Fidan'ın ifadesi, uluslararası hukuka saygılı bir çözüm talep ediliyordu. Türkiye'nin Karadeniz stratejik hattı, hem Rusya'ya hem Avrupa'ya enerji naklinin kritik bir geçidini oluşturuyordu. Bu nedenle bölgeye yabancı güçlerin girmesi, enerji bağımlılığını artırarak hem Türkiye'yi hem de bölge ülkelerini daha derin bir krize sürükleyebilir. Aynı zamanda Türkiye'nin NATO üyeliği ve AB ilişkileri bu tür uluslararası çatışmaların kontrol altına alınmasında kilit bir rol oynuyordu. Türkiye'nin Karadeniz'e dair endişeleri, enerji nakil yollarının yanı sıra deniz ekosistemlerinin korunması konusunda da derinlemesine geçerli. Black Sea Environmental Programme gibi uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi, hem ekolojik dengeyi hem de yerel halkların ekonomik hayatta kalmasını tehdit edebilir. Bu bağlamda Türkiye'nin stratejik çıkarları sadece enerjiyle sınırlı değil, sürdürülebilir kalkınma ve iklim krizine karşı mücadelede uluslararası yükümlülüklerin içinde yer alıyor. Türkiye'nin Karadeniz stratejisi, enerji güvenliği ve çevre koruması gibi çok boyutlu bir dengenin kurulmasına bağlı. Uluslararası çözümün, hem Türkiye'nin hem de tüm bölge ülkelerinin çıkarlarını koruyacak şekilde şekillenmesi kritik. Şimdilik bu kadar Car.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'daki hava sıcak ve nemli bir nefes gibi hissediliyor. 25 derece, 100 yüzü nem ve 6 saniyede 6 metre rüzgar. Şemsiyenizi elinizden bırakmayın. Ankara'da hava sakin ve serin, 27 derece, 34 yüzde nem. Uygun bir gömlek, burada herkesin içi için yeterli. İzmir ise sıcaklıkla oynuyor. 35 derece 18 yüzde nem. Açık bir gökyüzü altında bir kahve fincanı bu saatlerin en iyi eşliği. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Hava değişikliklerine dikkat edin. Kendi iş dünyanızda da sakin olun.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da 63 dilde mevcut. Falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler.
1: İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafik yoğunlukları arttı. İstanbul'da Şile Otoyolu'nda 14 dakikalık gecikme yaşanıyor. Yan yol ve Avukat Süreyya Ağaoğlu sokakta alternatif rotaları öneriyoruz diyorlar. Ankara'da Sarıçam Caddesi ve Turgut Özal 2 bulvarında 6 dakikalık bekleme var. İzmir'de ise O31 otoyolunda 7 dakika gecikme sürüyor. Alternatif yollarla zaman kaybını azaltmak mümkün mü? İstanbul'un karasu yollarına geçişindeki zorluklar, şehirler arası ulaşımı etkileyen bir diğer unsur. Özellikle İDO ve Marmaray sistemlerindeki yoğunluklar, deniz ve raylı ulaşımın birlikte çalışmasının gerekliliğini gösteriyor. Bu durum, ulaşımın sürdürülebilirliğini artırmak için planlama ve koordinasyonun kritik olduğunu ortaya koyuyor. Ulaşımın sürdürülebilirliği için planlama ve koordinasyonun önemi bir kez daha belirgin. Şimdilik bu kadar Cey. Birazdan müzikte devam ediyorum.
2: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler. DEM Parti, meclis tatile girmeden çerçeve yasasının çıkarılması için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmeler yaptı. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 16 Temmuz'da mecliste Bahçeli ile görüşerek yasa tasarısının hukuki temelini tartıştı. Bu görüşmeler, yasanın mecliste hızlıca kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi için kritik bir adım olarak görülüyor. Çerçeve yasası, Türkiye'de kamuoyu ve medya özgürlüklerini düzenleyen temel mevzuata etki edebilecek. Hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumların güçlendirilmesi hedefleniyor. Vatandaş, yasanın detaylarıyla ilgili 15 gün içinde mecliste tartışılacağını öğrenmeli. DEM Parti'nin mecliste çerçeve yasası tartışmaları ile ilgili analizimize geçmeden önce, kamuoyuna etkili bir şekilde ulaşan bir başka gelişme de dikkat çekiyor. Uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. Aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, şarkıcı İlyas Altıntaş ve model İrem Haznedar'ın da bulunduğu isimler kamuoyunun ilgisini çekiyor. Bu tür operasyonlar yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesi açısından kritik olabilir. Ancak aynı zamanda medya ve sanat dünyasındaki etik standartların tartışılması için fırsat da sunuyordur. Vatandaş, ünlü isimlerin yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilmesiyle ilgili sorumluluk ve adil yargılanma süreçlerini takip etmeli. Çerçeve yasasının yürürlüğe girmesi, Türkiye'de yargı bağımsızlığının ve mahkemelerin bağımsız çalışmasının garanti altına alınmasını hedefleyen ilk adımlardan biri olarak görülüyor. Ancak yasa, mahkemelerin kararlarını yalnızca hukukun üstünlüğüne göre değil, siyasi ve idari otoritelerin etkilerine karşı koruma mekanizmalarını da kapsıyor. Bu durum, yargı sisteminin dış müdahalelere karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik. Ayrıca yasa medya özgürlüğüne dair mevzuatın sadece hukuki temel değil, aynı zamanda siyasi nötralliğin korunması açısından da önem taşıyor. Bu çerçevede yasanın detayları mecliste tartışılırken, uluslararası toplumun da Türkiye'deki demokratik kurumların güçlendirilmesi yönündeki beklentilerini yansıtabileceği gözlemleniyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler. Microsoft'un büyük beğeni toplayan bir oyun geliştirme firmasından işten çıkarma kararı ekonomi dünyasında sarsıcı etkiler yarattı. 2026 itibarıyla Türkiye'de işsizlik oranı %12,6 seviyesindeyken bu tür büyük ölçekli işten çıkarmalar, özellikle genç nüfusun gelir kaynaklarını doğrudan etkiliyor. TL kurunun 10,50 seviyesinde dalgalanması ve enflasyonun %85'e ulaşması bu tür haberlerin tüketici gücünü zayıflattığını gösteriyor diyor. İşsizlik arttıkça aile bütçelerindeki giderlerin artması, son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlarla birleşince vatandaşın cebine ciddi darbe vuruyor. Türkiye'deki işsizlik ve enflasyon sorunları artık küresel zenginlik haritalarında da izler bırakıyor. Forbes'un ABD'deki yabancı milyarderler listesinde iki Türk ismi yer alırken, ABD'deki 144 göçmen milyarderin toplam varlığı 2023 itibarıyla 1,2 trilyon dolar seviyesinde. Bu rakamlar, Türkiye'nin ekonomik zorlukları karşısında göçmenlerin uluslararası alanda elde ettiği başarının bir göstergesi. Ancak bu zenginliklerin büyük kısmı ABD'deki piyasa şartları ve dolar kuruna bağlı oluyordu. Türkiye'de TL'nin 10,50 seviyesinde dolar karşısında zayıflaması, bu tür gelirlerin döviz cinsinden değerinin artmasına neden oluyordu. Bu durum, yerli ekonomideki gelir kaynaklarının sınırlı kalmasıyla birleşince, hane halkı bütçelerine etki eden bir dengesizlik yaratıyor. Şimdilik bu kadar Cayra. Konuyu birlikte değerlendirmek üzere tekrar görüşmek üzere.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. Ukrayna'da 16 Temmuz 2026'da Devlet Başkanı Zelenski, 2024'ten beri görevde olan Savunma Bakanı Mikhailo Fedorov'u görevden alma kararı alındı. Bu karar, Ukrayna'nın savaş sonrası reform planlarına yönelik beklentilerin artması ve bakanın popülerliğinin 2025'te %67 seviyesine ulaşmasıyla ilişkilendiriliyor. Protestolara, özellikle genç nüfusun katılımı ve milletin kaderi için birlikte hareket etme sloganları dikkat çekiyor. Bu gelişim Ukrayna'nın iç siyasetinde istikrarın zayıflamasına ve AB ile ilişkilerde yeni bir gerilim yaratabileceği yönünde endişeler doğuruyor. Ukrayna'daki siyasi gelişmelerden kısa bir geçişle spor dünyasına odaklanalım. Lionel Messi, 39 yaşında 2022 Dünya Kupası finaline katılmakla tarihi bir rekor daha kırıyor. 800 resmi, maçta 800 gol ve asist topladığı bir kariyerle Maradona ve Pelé'nin adını taşıyan tüm zamanların en büyük futbolcusu tartışmasında yer alıyor. Messi'nin bu başarısı, Arjantin'in 2022'de 36 yıllık bir Dünya Kupası beklentisini karşılamasıyla birleşiyor. Bu, on binlerce taraftarın umutlarını doğrudan etkiliyor. Messi'nin 39 yaşında Dünya Kupası finaline ulaşması, futbolun fiziksel sınırlarını zorlayan bir performansın örneğini gösteriyor. Bu yaşta bu düzeyde kalabilmek, teknik disiplin ve psikolojik dayanıklılığın bir araya gelmesini gerektiriyor. Aynı zamanda 2022'de yaşanan zafer, Messi'nin liderlik becerilerinin genç oyunculara olan etkisini de gözler önüne seriyor. Arjantin'de bu başarının ulusal bir hikaye haline gelmesi, futbolun ötesine geçerek bir milliyet memleketi hissi yaratıyor. Messi'nin bu başarısı, Arjantin'in spor tarihinde bir dönüm noktası olmaya devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda 12 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Üsküdar'la Kadıköy arasında feribot kullanımı öneriyordu. Darülaze Caddesi'nde 10 dakika gecikme meydana geliyor. Bozkurt Caddesi'ne yönlendirilmek isteniyor. Ankara'da Erda Sokak'ta 8 dakika gecikme var. Sarıçam Caddesi'ne geçiş teklif ediliyor. İzmir'de Ankara Caddesi'nde 5 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Kemalpaşa Caddesi'ne yönlendirilmek isteniyor. Tüm şehirlerde ciddi olay sayıları dikkat çekiyor. İstanbul'daki metro ve feribot alternatiflerinin yoğunlukla birlikte etkili olduğu görülüyor. Ancak 12 dakika gibi uzun gecikmeler, ulaşım ağlarının kapasitesiyle ilgili sistemik sorunları gözler önüne seriyor. Ankara'da 8 dakika gibi kısa sürelerinde, şehirlerin büyümesiyle birlikte yolların yetersiz kalması nedeniyle ciddi bir sorun haline geldiğini gösteriyor. İzmir'de alternatif caddelere yönlendirilmeye rağmen 5 dakika gibi gecikmelerin devam etmesi, ulaşım planlamasında öngörülmemiş kesişmelerin ya da yoğunlukların olduğunu düşündürüyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok. İnşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. İstanbul'da hava açık, 21 derece hissedilen 28 derece, nem %86. Gökyüzü su birikintileri gibi parlıyor. Şemsiyenizi elinizde tutun, çünkü her saniye bir dalgadan korkuyor. Ankara'da 25 derece, 28 derece hissediliyor, nem %30. Bu kuru hava sizi doğaya çağırıyor. Bir yürüyüşe çıkmak, bu ısının tadını çıkarmanın en iyi yolu. İzmir'de ise 27 derece, 24 derece hissediliyor, nem %10. Rüzgarın hafif esmesi bir kış gününün anılarını andırıyor. Bu hava bir bardak limonata ve bir kitapla mükemmelleşiyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günlerdi. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu çıkışında 10 dakikalık gecikme yaşanıyor. Vatan Caddesi Kavşağı ve Yıldız Kavşağı etrafındaki yollarda 6 dakikalık beklemeler sürüyor. Ankara'da Plevne Caddesi ve Etlik Caddesi kavşaklarında 3-7 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de O30 yolunda 10 dakikalık tıkanıklık devam ediyor. Alternatif güzergahlar için ilgili yolların kesişim noktaları ve alternatif caddeler öneriliyor. Trafik yoğunlukları, yoğun hava durumu ve hafta sonu seyahatleri etkiliyor. Seyahat sürelerindeki artış özellikle yoğun hava durumuyla birleştiğinde şehirlerin ulaşım altyapısının sınırlarına vuruyor. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tıkanıklığı hem günlük yaşamın düzenini hem de kent içi ulaşımın sürdürülebilirliğini doğrudan etkiliyor. Bu tür durumlar kentsel planlama ve alternatif ulaşım seçeneklerinin örneğin metro, tramvay, bisiklet yolları daha etkin entegrasyonunun gerekli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece 1/3. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da Harp Akademileri, kavşağında 12 dakika gecikme yaşanırken, Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında yoğunluk devam ediyor. Ankara'da İstanbul Caddesi'nde 6 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Adalı Halil Caddesi üzerinden geçilebilir. İzmir'de Akçay Caddesi ve Ankara Caddesi'nde 6 dakika gecikme olurken, Homeros Bulvarı'na Mehmet Akif Caddesi'ne geçiş alternatif olarak öneriliyor. Tüm şehirlerde en yoğun tıkanıklıklar, ana arterlerdeki kavşaklarda yoğunlaşıyor. İstanbul ve Ankara'daki yoğunluklar, özellikle ana arterlerdeki kavşaklarda, ulaşım altyapısının kapasitesiyle şehirlerin nüfus artışı arasında dengesizliğin bir göstergesi olabilir. Alternatif rotaların önerilmesi, anlık çözüm sağlarken, uzun vadeli planlamada kentsel dönüşüm ve alternatif ulaşım sistemlerine yatırımın gerekliliğini tekrar gündeme getiriyor. Şehirlerimizin ulaşım altyapısı ve nüfus artışı arasındaki dengesizlik, kentsel dönüşüm ve alternatif ulaşım sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Ulnus, şimdilik bu kadar Cağırcı.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da saat 17:35 itibariyle en yoğun tıkanıklıklar Kuzey Marmara Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde. Tem bağlantı yolundan O7 çıkışına 23 dakika gecikme var. Alternatif olarak Marhay hattı ve İ5 yolu üzerinden kavşakları atlamak öneriliyor. Ankara'da Serin Sokak'tan 913 caddeye 6 dakika gecikme yaşanırken İzmir'de O30 yolunda 19 dakikalık tıkanıklık sürüyor. Her üç şehirde de en uzun gecikmeler kritik kavşaklarda kaydediliyor. Gelişmeler, şehirlerin ulaşım altyapısının nüfus artışına ve araç sayısına yetişemediğine dair bir işaret. Özellikle kritik kavşaklarda gecikmeler, hem günlük yaşamı hem de ekonomik verimliliği doğrudan etkiliyor. Alternatif rotaların önerilmesi, ulaşım yoğunluğunu dengelerken uzun vadeli çözümler için toplu taşıma yatırımlarının artırılması gerektiği vurgulanmalı. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günlerde. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. Aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, yapımcı Mehmet Fatih Aksoy ve şarkıcı İlyas Altıntaş yer alıyor. Bu tür operasyonlar, yasaların üstüne tırmanmaya çalışanlarla mücadelede etkili oluyor. Medya ve sanat dünyasındaki isimlerin hukuka aykırı faaliyetlerle ilişkilendirilmesi, toplumda örnek etkisi yaratabilir. Yetkililerin bu tür suçlara karşı kararlılığı, vatandaşların güvenini artırıyor. Türkiye ve Mısır, 13 Temmuz'da savunma işbirliği anlaşması imzaladı. 14 Temmuz'da da savunma sanayi işbirliği belgesi imzalandı. Bu anlaşmalar, iki ülkenin bölgesel güvenlik ve savunma sanayi kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin savunma ihracatı açısından Mısır'ın stratejik konumu, ihracat potansiyelini artırıyor. Anlaşmalar, Orta Doğu'daki dengeleri etkileyebilir ve Türkiye'nin savunma sanayi dışa bağımlılığını azaltabilir. Önceki konuda medya dünyasındaki uyuşturucu operasyonunu ele aldık. Şimdi savunma işbirliği anlaşmalarına geçiyoruz. Önceki konuda savunma işbirliği anlaşmaları değerlendirdik. Şimdi farklı bir alanla ilgili gelişmeye geçiyoruz. Arama Kurtarma Derneği, AKUT, kurucularından Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. 15 Temmuz'da meydana gelen olaya dair açıklama yapması, yasalara aykırı bir eylem olarak değerlendirildi. Mahruki, 2009 yılında AKUT'un kurulmasında önemli bir rol oynadı. Bu tür iddialar toplumda tartışmalara neden olabilir ve yasal süreçlerin şeffaflığını gerektirir. Vatandaşlar, bu tür gelişmelerin kamuoyuyla diyalog kurma ve hesap verme sürecine dahil olup olmadığını merak ediyor. Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz'a ilişkin paylaşımıyla ilgili süreç, yasal çerçeveyi ve toplumsal diyalogun önemini bir kez daha gündeme getirdi. Bu tür gelişmelerin şeffaflığı, adaletin temelini oluşturuyor. Şimdilik bu kadarcık.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da bugün 587 trafik olayı kaydedildi. En yoğun tıkanıklıklar TEM bağlantı yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu O7 çıkışında 26 dakikalık gecikme ile devam ediyor. Şile otoyolunda Ok Meydanı Kavşağı ve Çamlıköşk Sokak Oral Sokak arası da 16-9 dakikalık beklemeleri sürüyor. Alternatif olarak O7'de tıkanıklık yaşanan bölgelerden Avrupa Yolu veya Dört Köprü üzerinden geçiş öneriliyor. Ankara ve İzmir'deki tıkanıklıklar ise 7-5 dakika arasında ciddi olaylarla devam ediyor. İstanbul'da tıkanıklıkların artmasında, özellikle son dönemde şehir içi yol ağlarının kapasitesinin insan sayım artışına yetmemesi dikkat çekiyor. 2020'den beri şehirdeki araç sayısında %15'lik bir artış yaşanırken yeni yol inşaatları ve ulaşım projeleri bu dengenin bozulmasına neden oluyor. Örneğin Avrupa yolunun yoğunluğu Dört Köprü'nün tamamlanmasıyla birlikte daha da artmış durumda. Bu durum şehir planlamasında uzun vadeli stratejilere ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Alternatif olarak kamyonların saatlik geçiş saatlerinin yeniden düzenlenmesi gibi önlemler kısa vadeli bir çözüm olabilir. Ancak kalıcı bir çözüm için toplu taşımaya geçiş teşvik edici politikaların da öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Hava bu akşam ısınmış durumda. İstanbul'da 29 derece ama hissedilen 35 derece gibi. Nem %77, rüzgar hafif esiyor. Dışarıda kalıyorsan su içmeyi unutma. Ankara'da 30 derece, hava biraz daha serin. Nem %28, rüzgar saniyede 2 metre. Akşam yemeği için dışarıda dolaşmak bu hava için ideal. İzmir'de ise 36 derece, hissedilen 34 derece gibi. Nem çok düşük, %18'i. Güneşin altında kalmayın, gölgelere çekilin. Bu akşam hava, şehirler arasında büyük farklar gösteriyor. Dikkatli olun, çünkü her yerde farklı bir hikaye var. Şimdilik bu kadar Joe. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. İtalya'da 16 Temmuz 2018'de Cenova'daki Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu 43 kişi hayatını kaybetmişti. Davada 32 sanık 177 yıl toplam hapis cezasına çarptırıldı. Bu İtalya tarihinde en büyük altyapı felaketinin yasa dışı yönetimle ilişkilendirilmesi açısından kritik bir karar. Ceza, projenin maliyetlerinin gizlenmesi ve bakım standartlarının ihlal edilmesi nedeniyle verildi. Vatandaşlar, kamu altyapısının güvenliğini tehdit eden uyuşmazlıkların yargılamasına dikkat çekiliyor. Bu durum, hem kamuoyunun güvenini hem de yapısal güvenliğin öneminin bir kez daha vurgulanmasını sağlıyor. Morandi Köprüsü'nün tasarımındaki teknik zayıflıklar ve betonun kirliliği gibi mühendislik sorunları mahkeme kararında belirtilmese de olayın kökenlerini anlamak açısından kritik bir boyut oluşturuyor. 1960'lı yılların teknolojik sınırlamaları ve uzun vadeli bakım planlamasının eksikliği hem yapısal hem de kurumsal hataların birleşimini önceden işaretliyor. Bu olay, Avrupa'da yaşlı altyapıların yeniden değerlendirilmesi ve bakım standartlarının zorunlu hale getirilmesi yönünde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu felaket, Avrupa Birliği'nin 2019 yılında Altyapı Güvenliği ve Bakım Stratejisi adlı belgesini hayata geçirmesine doğrudan neden oldu. AB üye ülkelerde yaşlı köprülerin ve tünellerin sistematik olarak incelenmesi, bakım maliyetlerinin kamu harcamalarına dahil edilmesi ve teknik denetimlerin zorunlu hale getirilmesi kararları, olayın yarattığı endişeyi politikaya dönüştürdü. Aynı zamanda olay, kamu altyapısının kamusal mal niteliğinin siyasi ve ekonomik çıkarlarla değil, toplumun yaşam güvenliği açısından öncelikle ele alınması gerektiği konusunda da güçlü bir mesaj verdi. Morandi Köprüsü'nün çökmesi hem teknik hem kurumsal hataların birleşimini gösteren bir olay olarak altyapı güvenliğinin toplumsal önceliklerde yer alması gerektiğini hatırlatıyor. Bu tür felaketler sadece bireysel trajediler değil, toplumsal sorumlulukları da gündeme getiriyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 9 dakika gecikme yaşanıyor. Zübeyde Hanım Caddesi ve İstanbul Caddesi arasında 5 dakika, İstinye Caddesi ile doğru Muvakkithane Caddesi arasında 5 dakika gecikme kaydı. Ankara'da Aşağı Yahyalar ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi arasında 2 dakika, İzmir'de Fazıl Bey Caddesi boyunca 4 dakika gecikme sürüyor. İzmir'de gazeteci yazar İsmail Sivri Bulvarı ve Emirler Caddesi üzerindeki yol çalışmaları trafiği etkiliyor. İstanbul'daki yoğunluklar özellikle üniversitelerin olduğu bölgelerde akademik hayatın yoğunluğunu yansıtmakta. Ancak bu gecikmeler aynı zamanda şehir içi ulaşımın verimliliği ve planlama eksikliklerini de gözler önüne seriyor. Yol çalışmaları sırasında alternatif rotaların belirlenmesi hem sürücüler hem de ulaşım sistemlerinin etkinliğini artırmada kritik rol oynuyor. Şehir içi ulaşımın kalitesi, planlama ve alternatif rotaların belirlenmesiyle doğrudan ilişkili. Bu konulara dair çözüm önerileri hem günlük yaşam hem de kentsel gelişim açısından hayati öneme sahiptir. Şimdilik bu kadar Ceyhan.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: Report. İyi akşamlar. İstanbul nemli bir hava içinde 27 dereceyle bekliyor. Şemsiyenizi elinizde tutun, hava hissediliyor. Ankara'da 27 derece, nem düşük, rüzgar hafif, biraz dışarıda dolaşmak için uygun. İzmir ise sıcaklıkla kavga ediyor. 35 derece hissedilen 38, içeride bir siesta planı yapın. Çünkü hava biraz çok. Esen. Şimdilik bu kadar Jala. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da 156 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklıklar Dolmabahçe Gazhane Caddesi ve Kanaryalı Sokak'ta 8 dakika gecikme ile ilerledi. Ankara'da Tansel Sokak ve Akden Caddesi'ne devam eden bakım çalışmaları, İzmir'de ise Sakarya Caddesi'nin tamamen kapanması ve gazeteci yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda uzun süreli yol yapımı dikkat çekiyor. Alternatif rotaları bilgilendiriyoruz. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, şehirdeki ulaşım ağının yoğunluğunu ve bakım ihtiyaçlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle Dolmabahçe, Gazhane Caddesi gibi ana arterlerdeki gecikmeler, hem işleyen ekonomiye hem de günlük yaşam kalitesine ciddi etkiler yaratıyor. Aynı zamanda Ankara ve İzmir'de devam eden inşaatlar, uzun vadeli ulaşım çözümlerinin gerekli olduğunu gösteriyor. Ancak bu tür projelerin planlama ve uygulama aşamasındaki dengesizlikler, şehirlerin taşıma kapasitesini zorlayan bir döngü yaratıyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi geceler. İstanbul'da Dolmabahçe Caddesi ile Tophane İskele Caddesi arasında 5 dakika gecikme yaşanırken, Sakıp Sabancı Caddesi ve Katar Caddesi üzerinden Köybaşı Caddesi'ne geçiş 4 dakika sürüyor. Ankara'da Beştepe'ye giden Yaşam Caddesi ve Anadolu Bulvarı'nda 2-5 dakika gecikme meydana geldi. İzmir'de Ali Çetinkaya Bulvarı'nda 3 dakika gecikme ve gazeteci yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda yol yapımı sürüyor. Şehir içi ulaşımın yoğunluğunda artan beklentilerin, altyapı yatırımlarına yetişememesiyle ortaya çıkan bir dengesizlik vardı. Yol yapımı sırasında geçici yönlendirme uygulamalarının uzun vadeli planlamayla uyumsuz kalması gibi durumlar, hem sürücü hem de kamuoyunun dayanıklılığını test ediyor. Bu tür gecikmeler, şehirlerin büyümesiyle birlikte daha etkili kentsel tasarıma ihtiyaç doğuruyor. Şehirlerin büyümesiyle birlikte altyapı planlamasındaki yetersizlikler, ulaşımın kalitesini doğrudan etkiliyor. Bu tür zorluklar, hem mevcut hem de gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek kentsel tasarıma yön veriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek hesap, 4 okuma.

0: İyi geceler. İstanbul'da şu an en yoğun tıkanıklıklar, Nacak Sokak ve Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişiminde 6 dakika gecikmeyle devam ediyor. Alternatif olarak Harem Sahil Yolu, caddesi üzerinden Salacak yönü tercih edilebilir. Ankara'da Tansel Sokak ve Akden Caddesi arasında yapılan yol çalışmaları seyahati 15 dakika kadar uzatıyor. İzmir'de İsmail Sivri Sokak ve Erdoğan Akkaya Sokak etrafında yoğunluk var. Gazeteci yazar İsmail Sivri Bulvarı'nın tamamı kapalı. İstanbul'daki tıkanıklıkların artması, şehir içindeki ulaşım altyapısının yoğunlukla mücadeledeki sınırlarını gözler önüne seriyor. Ankara'da yapılan yol çalışmaları, kısa vadeli etkileriyle ulaşımın sürekliliğini zorlarken, uzun vadeli planlama ve alternatif yolların entegrasyonu kritik hale geliyor. İzmir'de kapalı olan bulvarlar, yerel planlama ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili beklentileri de gündeme getiriyor dün. Bu tür müdahaleler, hem anlık hem de stratejik açıdan dengelenmesi gereken zorunluluklar. Şimdilik bu kadar Cavit. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler. Bugün gecesi İstanbul'un parçalı bulutları hafif bir soğukluk hissiyle yankılanıyor. 26 derecede, nem %78'de, akşam yürüyüşü için sulu bir şemsiye, zengin bir kotonun hafifliği, Ankara'nın açık gökyüzü 23 derecede, nem %54'te, çıkış için koyu bir kazan sıcaklığı, İzmir'in açık hava 23 derecede, nem %63, gecenin hafiften rüzgarı, yürüyüşe uygun bir hava. Bu hava yürüyüşünüzü bekliyor. Şimdilik bu kadarcağıdı.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi geceler. Anbul. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Kozyatağı bağlantı yolunda. 8 dakikalık gecikmeyle sürüyor. Paşalimanı Caddesi'nde Salacak'a giden yolculuklar 3 dakika uzuyor. Ankara'daki Akdeniz Caddesi'nde 5 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de 338 sokaktan Mehmet Akif Caddesi'ne geçiş 3 dakika sürüyor. Sakarya Caddesi'nde Yeşil Camii sokakı tamamen kapalı. Tıkanıklıklar için alternatif rotaları göz önünde bulundurun. Trafik yoğunlukları özellikle akşam saatlerinde artarken şehir içindeki ulaşım ağına ciddi bir yük getiriyor. Bu durum sadece yolcuları etkiliyor. Aynı zamanda itfaiye, sağlık ve polis gibi acil hizmetlerin ulaşım sürelerini de ciddi oranda uzatıyor. Uzun vadeli çözümler için şehir planlamasında alternatif ulaşım yolları ve toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi hem ekonomi hem de insan hayatı açısından hayati önem taşıyor. Trafik yoğunluklarının etkileri her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Şimdilik bu kadar Çağla.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Çevre Yolu'nun iki çıkışında, Naile Sultan Korusu yolu ile Portakal Yokuşu Caddesi kesişiminde ve Meclisi Mebusan Caddesi ile Maliye Caddesi arasında. 4 dakikalık gecikmelerle dikkat çeken yan yol, alternatif olarak kuzey-güney yönlü yolları tercih etmenizi öneriyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Akden Caddesi, etrafında devam eden yol çalışmaları, 100 metrelik geçişlerle trafiği etkiliyor. İzmir'de Atatürk Caddesi'nde 6 dakikalık gecikme ile ulaşım aksaması yaşanıyor. Ufukta ise alternatif rotalar için kent içi metro sistemini değerlendirmek faydalı olabilir. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, özellikle kent içi ulaşımın sürdürülebilirliği açısından dikkat çekici. Alternatif yolların önerilmesi, kısa vadeli çözüm sunarken uzun vadeli planlamada halka ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi ve kamyon trafiğinin kontrol altına alınması gibi adımların öncelikte olması gerekir. Aynı zamanda yoğun trafikteki 4-6 dakikalık gecikmeler, acil servislerin ulaşım süresini etkileyebilir. Bu nedenle trafik yönetimi de sağlık sisteminin bir parçası olarak ele alınmalı. Şimdilik bu kadar Cardı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi geceler. Bugün havamızın neşesi tamam ama İstanbul'da 25 derece ve %100 nemle hava biraz hissedilir. Şemsiyenizi yanınıza almanızı öneriyorum. Ankara'da 22 derece, açık gökyüzüyle hafif bir hava kımıldıyor. Bu sıcaklıkta yürüyüş yapmak zihninizi rahatlatacak. İzmir ise 23 dereceyle biraz daha sıcak bir nefes alıyor. Açık hava etkinliklerine uygun. Şimdilik bu kadar da. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Galatasaray Üniversitesi, yolunun Derebuy Caddesi'ne geçişi ve Hekimsuyu Caddesi'ndeki kapanıklıklarla devam ediyor. 8 dakika gecikmeyle ilerleyen Galatasaray Üniversitesi, yolunda alternatif olarak İstinye yolunun kullanılabileceği tahmin ediliyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Akden Caddesi'nde devam eden yol yapımı nedeniyle trafik yoğunluğu artarken, İzmir'de Sakarya Caddesi'nin Yeşil Cami Sokakı'na geçişi tamamen kapanmış durumda. İstanbul'daki tıkanıklıkların derin nedenlerini incelemek gerekirse, şehir planlamasındaki uzun vadeli eksiklikler ve hızlı nüfus artışı öne çıkıyor. Galatasaray Üniversitesi yolunun yoğunluğu hem öğrenci hem de iş yeri yoğunluğunun birleşmesiyle artarken alternatif rotaların yetersizliği sorunu derinleştiriyordur. Ankara ve İzmir'deki durumlar ise şehirlerin kentsel dönüşüm projeleriyle başa çıkamadığına dair bir uyarı niteliği taşıyor. Ulaşımın kalitesi, ekonomik verimlilik ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri göz ardı edilemez. Şimdilik bu kadarcı. Trafik durumuyla ilgili analizimize burada son veriyoruz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi geceler. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 2 dakikalık gecikme yaşanıyor. İstanbul Çevre Yolu E80 ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerindeki yol çalışmaları alternatif olarak Baraj Yolu ve Ambarlar Caddesi kullanılarak geçilebilir. Ankara'da İvedik Kavşağı etrafında 6 dakikalık tıkanıklık mevcut, İzmir'de ise Turgut Özal Caddesi boyunca 7 dakikalık gecikme sürüyor. İstanbul'daki yol çalışmaları, günlük yaşamda belirsizlik yaratırken, alternatif rotaların yoğunluk artışıyla birlikte beklenmedik sorunlara neden olabilir. 2 dakikalık gecikme gibi küçük değişiklikler, yoğun saatlerde kritik noktaları tıkayabiliyor. Bu durum, hem günlük işleyişi hem de acil durum müdahalelerini etkileyebilir. Şehir planlamasında geçici çalışmaları uzun vadeli altyapı çözümleriyle entegre etmenin önemini bir kez daha gösteriyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, Tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: adı?
1: İyi geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafik yoğunlukları ve yolların durumu dikkat gerektiriyor. İstanbul'da Bebek Arnavutköy Caddesi ile Muallim Naci Caddesi arasında 3 dakika gecikme yaşanırken Hekimsuyu Caddesi'nde tıkanıklık sürüyor. Ankara'da Sultan Fatih Caddesi'nde beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığı için alternatif rotalar tercih edilmeli. İzmir'de Turgut Özal Caddesi'nde 5 dakika gecikme yaşanırken gazeteci yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda yapım nedeniyle yolcu taşımacılığı aksıyor. Tıkanıklıkların yoğun olduğu bölgelerde dikkatli sürüş ve alternatif güzergahlar tercih edilmeli. Trafik tıkanıklıklarının ekonomik kayıplarla ilişkili olduğu düşünüldüğünde, bu durumun hem işverenler hem de çalışanlar için ciddi maliyetler yarattığını belirtmek gerekir. İstanbul'da özellikle beşeri kaynakların yoğun olduğu bölgelerde ulaşımın aksaması iş verimliliğini doğrudan etkileyebilir. Kentlerin sürdürülebilir ulaşım sistemlerine yatırım yapmaları hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük faydalar sağlayabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi geceler. İstanbul'da Hekimsuyu Caddesi'nde ciddi tıkanıklık yaşanıyor. Habibler Hazdal yolu alternatif olarak tercih edilmeli. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları nedeniyle Ambarlar Caddesi'nde gecikmeler meydana geliyor. Ankara'da Selçuklu Caddesi'nin 532 sokak yönünde kapanması nedeniyle yerel yollar tercih edilmeli. İzmir'de Sakarya Caddesi ile Yeşil Cami sokak arasında ulaşım kesilmiş. Dalya Sokak'ta ise Fulya Sok'a yönlendirme yapılmalı. Günlük ulaşımın aksamaması için belediyelerin ve ulaşım kurumlarının işbirliği kritik öneme sahiptir. Yol çalışmaları sırasında anlık veri paylaşımı ve alternatif rotaların etkin iletişimle aktarılması, hem sürücülerin hem de kent yaşam kalitesinin korunması açısından büyük önem taşır. Bu tür koordinasyon, kentsel altyapı gelişimindeki zorlukları azaltmada da etkili olabilir. Şimdilik bu kadarca.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com